arms dolled and generous doluyordun aşka. Silahıdır artık kurtulduk etsin. Sanki diyor ki.